0: nasıl saldıran ve kesme kanatlı sırası sırtları kanatlı sırtları ayırsa portlar ve kesme kanatlı sırtları ise bir hukam.
1: Peki, ben sonra sıkıntı kesme kanatlı sırtları ise kesme kanatlı sırtları ise kesme kanatlı
0: sırtları ise kesme kanatlı
1: sırtları ise kesme kanatlı sırtları ise kesme kanatlı sırtları ise kesme kanatlı sırtları ise kesme kanatlı sırtları ise kesme
0: Intervention 46 direct 80.

0: Kalkar ne kalkar. Bakarken kafayı oraya kapsaya atıp sakinle kalırlar. O da o sürü kalkar kitap kalkar. Bu kadar koş beni verin. Şeyim ben sürüsüne tutabilirim.
1: Hemen özel durdurduğu kadar.

0: Hemen taksan transfer kan get kan tak tamam hala satın bir hemen tank get sağlı. Bu bir sandık var ona falan sandık. Bu
1: kadar yardım sağlayacak.

0: sayın Zafer Bey, filan ne yapmak istiyorsun, ne sorun bana?
1: Zafer Bey, sen kanka.
0: Je vous en prie.